Dar sen şirange gelfras bagularen poçe skuçe zat nam tekrem sanasats diri indikrem pulkanen pen sonamang çok. Kasata dundup durçe patma dulkartan topagune selkane lorik sanasats.

Daksan gece rangi FM Gold Delhi digrim gün sanacağız. Medium wave kilohertz çıksın apçın aksum yana metres ben gibi gece çıkabici tan şuzurgu. Yan FM megahertz yana çıktan şuzu çıkıka. Ngaşe akash mani leni izin çıktayın. Yeme çıksın çıksın çıksın. Kasıta çıksın çıksın da pek çok bağ felmelu rik sanacağız. İn asmanla del karışta felmelu. Alka ekne kumar sanu tan sapna avaz dene sanacağız. Lursum kan Samir yang loyang srikan Nadim Shiravan.